Ne sevgi kalmış ne saygı. Dönmüyor alemin çarkı. Çekilmiyor dünya kahrı. Şimdiki zaman kötü zaman. Şimdiki zaman kötü zaman. Nasıl yaşar yoksul olan? Nasıl yaşar insan olan? Nasıl yaşar?

peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz, içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın.

Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevgilerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size. Bu son vedam size.

Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, götür beni buralara.

0: Dinleyiciler İzmir.
1: Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargılan.

sən həsrətə tutsam, həsrətlər tutsak bana. Bıyımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim. Bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız. Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgimi. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar ve çiçekler ekersiniz.

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay gezegenler ve yıldızlar, hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler, hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadları. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın, hoşça kalın.

Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni. Ve öyle yargılamayın.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen

dediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim, evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim, korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'ı hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi adam gibi severim, ben sevdim mi adam gibi severim.

Unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boşver beni. Vazgeç. Vazgeç artık inadından.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime

gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

780-4750 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

kırk davul, kırk da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da baş.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Sevmekle bitmiyor her şey. Sevmeyi tanımlayamıyorum kendimi. Nasıl olur da göremediğim, tutamadığım bir şey bu kadar acı veriyor bana. Öyle bir illet ki ne anne, ne baba, ne de kardeş sevgisine benziyor. Öyle bir illet ki ne sefalet, ne de zenginliğe benziyor. Öyle bir illet ki bir türlü anlayamıyorum. Artık anlamak da istemiyorum.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Aynı dilekler sizlere de. Huzur içerisinde gönlünüzce güzel bir akşam diliyorum. Cümlenize de sağlık, sıhhat, afiyet, huzur dileklerimle. Rabbim gönüllerinizi sevindiririz. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü 9'u 10 geçe, çeyrek geçeye kadar paylaşabildiğimizi paylaşacağız. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşacak bu kardeşiniz. Kulağınız bende olsun. Hadi bakalım. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nur'dan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıver.

Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim unutma, sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakircan Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seskin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir, bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun. Canım kanım dostum Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla, Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya dost kervanı şarkısı hediye ediyorum, Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter. Hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3 C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu, 4 duvar arasındaki abinden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya ve sofrasını paylaştı dostlarına bin bir selam ederim. Gece bir söz, para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı, hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sadu Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'dan Şakircan Palit. Aleyküm selam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleyküm selam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Göksel Can Erdem, Şakir Can Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özüzdür, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun.
Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım Gencer Atıcı, Ümit Alper Azizcan Yatmaz.

0: Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Dilekçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık. Benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Merhabam abi, ben Şakir Can Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam, gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakir Can Palit, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler, Murat abi bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketi senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erdem. Aleyküm selam Göksel Can kardeşim hepimizin. Amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakir Can Palit, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı Araç, Tarık Basmacı, Erhan Tanrıverdi, Urşit Arda Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakir Can Palit, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Çağrı Araç, bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok işten senden geçemiyorum. Ben hala çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksel Can Erdem.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleyküm selam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve

0: Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim bu derler Ahmet Kaya'dan. Olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz Durmuş, Albaz Emirhan Akdeniz, Erdal El Almış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamım bakidir. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi, ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım. Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda, bin selam olsun bu derlere Eyüp Han'dan. Nerede kardeş şark sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleyküm selam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar bu deniz sizi de boğar. Murat abi bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijval, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başla. Abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albas, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir

Birik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulu Tepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran Ömer, Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'te 5 koşulan kör oğlu Cavit Gürdü. Aleykümselam Cavit kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştığım değerli büyüğüm dayım Şakir Söylemez ve dostlarım, kardeşlerim Civan Acar, Koko Muharrem Aras, Mazlumak, Velat Yüce, Vedat Acar, Çetin Temel, hocamız Fehim Arı, Mehmet Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Can Akçıoğlu, Kankaya, Asım Cinoğlu, Anıl Kütük, tüm bu dostlara selam olsun. Sizleri seven kör oğlu Cavit ve açıkta olan dostum Devran Yüksek'e de selam olsun. Oğuz Ünal'dan bir türlü olmadı. Murat abi şöyle bitirmek istiyorum. Duruşu olanın düşmanı duruşu olanın düşmanı çok olur. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım, koğuşumda bulunan aslan abim Civan Acar, Cavit Köroğlu, dayım Şakir Söylemez, amcam Velat Yüce, yakışıklı amcam Çetin Temel, dayı Servet, canım abim Nafiz Cancı, Lazo, Mazlum Ak, Feyyaz Gökmen, Hakan İkinci, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Bukan, Aytaş Taş'a selam olsun. Gece sözüm güçlü olma, öyle görün düşen yaprağa basan çok olur. Ben T4'de 5 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım, aslan kuzenim Abdullah Yenici. Bu günler geçer, takma kafana, en güzel günler bizim olacak aslan kuzenim Abdullah Yenici. Ben...

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4D5 koşulan Emir Yıldırım. Aslan kuzenim, gökleriniz yenince bu sözüm sana armağan ediyorum. Sizin geceleriniz güzeldir. Limon sıkılır, bizim geceler görseniz çıldırırsınız. Sessiz duvarlar üstümüze yıkılır. Allah'a emanet. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Aslan kuzenim Yiğitcan yenince bu sözüm sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkartıyor. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan başka kurumlarda olan derdi büyüklerime selam olsun. Şahçıyan Kurt abime, boksör Mahmut amca, Beşir Acar, Azat Başak, Serhat Akkaş, Çiko Gürkan, Oktay Özdemir, Ekrem Birlik, Devrim Birliğe de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4D5 koşulan Muhittin Karakaş. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Farklı kurumlarda olan dost ve abilerime selamlarımı göndermek istiyorum. Başta açıkta olan canım abim Devran Yüksek olmak üzere. Akabinde Furkan Tunç, Polat Denerli, Aytaş Ulu, Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Mehmet Demir, Erdal Demir, Muhammed Bakır, Kadir Karaca abime de selamlar olsun. Murat abi, geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Ekmeğimi verdim, dostu doyuramadım. Gönlümü verdim, yari doyuramadım. Herkesin derdine derman oldum da kendi derdimi yazacak kalem bulamadım be dayı. Bu canlara benden azar bir bül, kimsesiz bir kulum. Murat abi, ben T4D5 koğuşlan Mazlum Ak. Burada kadar birliği yaptım. Başta dayım Şakir Söylemez, koğuşumuzun adaletini sağlayan dostlarım. Başta Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürde, akabinde Aslan kardeşlerim Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar, Asım Cinoğlu, Arifcan Akçoğlu, Kaan Kaya, Çetin Temel, Hoca Fehim Arı, Mehmet Ali Dalbudak, Anıl Kütükçü. Gece benden bir söz Murat abi. Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezmiş. Namı der Kobani, istek şarkım Berivan Meşeler. Özlemim sana canım dayım Şakir Söylemez'e armağan olsun. Ben T4D5 koşulan Emir Yıldırır. Aslan kuzenim Gökdeniz Yenici, bu sözüm sana armağan ediyorum. Aslan kuzenim Yiğitcan Yenici, bu sözü de sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkarır.

Selamünaleyküm karizmatik Murat abim, ben T4'de 5 koşulan torosu Emir Yıldırım. Aleykümselam Emir'im. Estağfurullah kardeşim benim. Şakran açıkta olan adam gibi adam Devran Yüksek abime çok çok selam olsun ve Kadir Karaca abime selam olsun. Muhammed Furkan Tunç'a selamlar olsun. Gece sözüm ellerin talihi durmadan gülmüş, bizimse gülümüz açmadan solmuş. Ben T4 D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan Muhammed Kan Demirkıran ve Behçet abiye ve Doğukan Pusat'a, Çağrı İşçi Azcan Yatmaz Şevket Vazgeçtim, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Şeyh Musa Akbulut, Mehmet Demir'e selam olsun. Ben D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim Civan Acar ve Cavit Köroğlu, Aslan dayım Şakir Söylemez ve Can abilerim Mazlum Ak, Namı Der Kobani ve Aslan dostum kardeşim Muhittin Karakaş, Namı Der Keleş Mutu, akabinde Arif Can Akçıoğlu, Aytaş Taç, Kaan Kaya, Veysel Beytar, Mehmet Ali Dalbudak, Muhammed Furkan Erdoğan, Asım Cinoğlu, İbrahim Ethem Maral, Fehmi Arın, Namı Der Hoca Adem Demir, Koko Muharrem Aras, bu canlara selam olsun. Ben T4'de 5 koğuşundan Emir Yıldırım. Ben T4'de 5 koğuşundan Muşlu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan değerli dostlarım Mersin Pınar'dan Umut Akbaba, Baran Şimşek, Ali İmran Korkmaz, Mazlum Ak, Namı Der Kobani, Abdullah Yenince, Affan Yılmaz, Sambi Oyur, Zeki Yıldırım, Emirhan Özışık, Fatih Özışık, Mazlum Ak, Hakan Uyara, yani Namı Der Zengin Hakan'a selam olsun. Ben 4 nolu D5 koğuşundan Muşlu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu D5 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Murat abi geceye benden güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan İsmet Tatü ve Eko Kahraman, Mert Kahraman, Akgün Kahraman, Cihan Ateş, Yusuf Ateş, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Sidar, Deniz Evindar, Deniz Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, buradaki büyüklerime, küçüklerime bu şarkıyı armağan ediyorum. Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Emircan Önder, Polat Denerli, Aytaç Ulu, Ahmet Karatepe, Ramazan Çimenda, Osman Karakalpak, Mehmet Demir, Sinek Erdal, Demir Furkan, Yaşar Azat Özışık ve Aslan abi Moktay Özdemir'e selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4D5 koğuştan Muhittin Karakaş. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abilerim Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürda, Aslan dayım Şakir Söylemez, Aslan dostum Emir Yıldırım ve akabinde Aslan abim Mazlum Ak, Namı Der Kobani, Çetin Temel, Vedat Acar, Vedat Yüce, Feyyaz Gökmen, Koko Muharrem Aras, Arif Can Akçıoğlu, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Veysel Baytar, İbrahim Ethem Meral, Adem Demir'e, Fehim Arı, Namı Der Hoca, Muhammed Furkan Erdoğan, Murat abi geceye sözüm sabret, koca da bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koğuşundan Muhittin Karakaş, farklı kurumlarda olan dost ve abilere hitaben başta kuzenim Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Ali İmran Korkmaz, Emircan Önder, Emre Duman, Azcan Yatbaz, Pusat, Çağrı İşim, Mehmet Fatih Özışık, Sidar, Deniz Çıran Ateş, Yusuf Ateş ve Mazlum Ak'tan çok değerli Zengin Hakan, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Gece sözüm Murat abi. Asla umudunu kaybetme, yarının kime ne getireceği hiç belli olmaz. Bu canlara benden Nem Ararat'tan Evin şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koğuşundan Muhittin Karakaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4D5 koğuşundan ben Civan Acar, farklı kurumlarda olan başta Şakran açıkta olan değerli ve bir o kadar da kıymetli abim Devran Yüksek, akabinde Zübeyir Oğuz, Fırat Ayboğa, Hamza Ayboğa, Kadircan Ayboğa, Çetin Ayboğa, Beşir Acar, değerli büyüğüm boksör Mahmut Aygün, tüm bu canlara selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Civan Acar, Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat. T4D5 koğuşundan ben Mazlum Ak, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım kardeşlerime hitaben başta Hakan Uyar, Namı Der Zengin Hakan, Ferhat Arslan, Fatih Özışık, Emirhan Özışık, Ahmet Toy, ismini sayamadım abi kardeşlerime selam ederim. Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu değerler armağan olsun. Sizleri seven dostunuz Mazlum Ak.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkesi seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Sergen Gürgür, başlar reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür.

0: Gürgür başta olmak üzere dostum abim Samet Kılıç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan Aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz. Aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim, kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum kalbim kadın. Seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz taşıdın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altın Dağlı Kandereli Keku Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum seni, iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batımı vardır.
1: Hemen şu 15 saniyelik sessizliğimizi de kaldıralım ortadan. Bir 10 dakika sonra takriben saat böyle 9.20 geçe Allah nasip ederse canlı canlı WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşacağız.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birliği yaptım. Başlı aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz. Alem denen çarşının sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf

şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Afvan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulunduğum Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakarı, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim, alemi kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Can Parçaları, dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın Kapalı'da yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopac ip ki, sen kopacak sanırsın o gittikçe güçlenir, sen bitecek sanarsın o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namı Der, Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş, Dostu Mahir Acar, Barankadan Ferhat Kalender, Ekrem Bayraklar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran T2A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner, Meç ve Hamit Elmas, Sidar Erol, T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der, Mute, Aykut Polat, T4'de yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu değerlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan, Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan değerli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'te yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Suyer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F-Tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakran'da yatan Hogür Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder. Ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki, bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakran'da yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F-Tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbu, aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar. F-Tipinde yatan kardeşim Şahin Başboğa ve Şakran'da yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, ismini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa, Buca Kırıklar. F-Tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3'te olduğu yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Kara Aslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar F-Tipinde yatan abim Şahin Başboğa, abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3'te onda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. 1'te onda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam, sığınak eğilirsem

0: basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Oğuz'u. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami, Varla, Hasan, Alkan, Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa, Çağrı, Savaş. Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan, Başar, Ümit, Başaran, Furkan, Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet, Erüşe, Müslüm, Gürses'ten. Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Mehmet Erüş. Aynı kurumda bulundum. B6 Koğuş'tan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, dostlarım Mustafa, Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeliğe. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateş diye yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere. Ben Menemen A15 koğuşundan Hızır Amak. Başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan'da Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koğuşundan Berke Keren. Başta can abilerim Sinan'da Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük, yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin. Aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşunan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, başta canım kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan'da abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaşık, Zana Gezer, Hızır Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlaga bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalt, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemişli tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyakpoç, açıkta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleftos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara binbir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin. Baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, Koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim, Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan. Erhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun saygılarla. Ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan Kaçar, Mayke Alican, Yaşar Doğukan Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler. Murat'la Gönülden Gönüle.
0: En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman, yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan, bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz, Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere Özlem Özlü'den Gönlüm Dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman, yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman, yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur, aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırıl.

Kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl Üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran Teşci 17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere. Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.

Evet, kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. Tekrardan selamların en güzeliyle hepinize, cümlenize hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B9 koğuşunda yatmakta olan Doğan Kartal. Aleykümselam, sağ olasın Doğan kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan İlker Satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, Yakup Kırbaş, Serdar Omurga, Ömer Teyfur, Mahmut Ali Sekman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işıklı, Okan Bakan, Davut Ökten, bu derlere armağan olsun gece güzel bir şarkı. Uygar Doğanay'dan Hasret, bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan Gültepe'li Mehmet Ali Sakman. Aleykümselam Mehmet Ali kardeşim. Öncelikle derli abim İlker Satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaç, Serdar Omurga, Ömer Teyfur, Doğan Kartal, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten, bu derlere selam olsun. Bu gece güzel bir söz armağan etmek istiyorum. Benim en kötü hayatımı en güvendiklerim yazdı. Şakran T3 C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm, seni çok severim. İyi ki varsın. Seni çok özledim bir tanem. Kendine çok dikkat et. Umarım iyisindir. Orada aklım hep sende. Allah'ıma emanet ol. Arayabilirsen beni ara ömrüm. Şakran T3 C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem, seni her gün biraz daha özlüyorum ama biliyorum bu günlerin de bir sonu var. Bizim daha yaşayacağımız çok güzel, çok şeyler tamamlayacağımız da çok yarınımız var. Sen yeter ki kendine iyi bak. Ben burada seni, bizi ve güzel günlerimizi bekliyorum. İlk fırsatta beni ara. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan Yenince, Şehmus Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Davut Baran, Alpaslan Aldanmaz, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenince, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kıymet Rüsen'in şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, Şakran'da yatmakta olan Aslan dostlarım Yiğitcan Yenince, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e, Alpaslan Aldanmaz'a bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır, Halit Bilgi Safar yakındır şarkısı armağan olsun bu güzel dostlarıma, kardeşlerime. İyi yayınlar Murat abi. C14 Bahar Talimci radyo başına. Orada kendini yalnız, çaresiz ya da unutulmuş hissettiğin anlar olabilir ama sakın unutma. Dışarıda seni düşünen, seni seven ve güzel günlerde yeniden yanında olacağın günü bekleyen bir ailem var. Sen bizim için sadece bu günlerle değil, bütün hayatınla değerlisin. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle çiçeğim. Seni çok seviyoruz meleğim. Allah'ıma emanetsin. C14 Bahar Talimci, geçmişte ne yaşandıysa yaşandı, önemli olan bundan sonrasını nasıl yaşayacaksın. Kendini yıpratma, umudunu kaybetme, bu günleri sabırla geçir ve kendine güzel bir gelecek kurmak için güç topla. Tahtını yaptık ama bahtını yapamadık güzel kardeşim. Ama hiçbir gece sonsuza kadar sürmez, mutlaka sabah olur. Allah gönlüne ferahlık, kalbine sabır versin. Günlerini sayarken umudunu değil, güzel günlerini say. Selam Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Uğruna canımı bile verebileceğim adam Doktor Zeki Kaya. Sokağın ıssızlığı, gözlerinin güzelliği, ellerinin sıcaklığı cennetten düşmüş bir geceyi anlatıyor bana. Bir oda dolusu güller içinde beyaz gül nasıl farklıysa sen de benim için o kadar farklısın ve özelsin. Seni seviyorum. Halit Bilgiç, Seni Düşlemek şarkısı sevdiğime armağan olsun. Murat abi, ben C8 koğuşundan Arzu Kaya. Yakışıklı sevgilim Doktor Zeki Kaya, sen varsan hayat güzel, hayatım sadece seninle güzel. O kadar güzel ki seni sevmek, sana sahip olmak, seninle hayaller kurmak, senin için mücadele etmek tarif edilemez güzellikte ama en güzeli eşin olmayını bilmek. Bana bunları yaşatan erkeğim, seni çok seviyorum. Abican, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. C10'da olan her anlamda ilk günkü gibi heyecan veren adam Doktor Zeki Kaya radyo başına. Sevgilim, seni öyle çok seviyorum ve seveceğim ki son nefesime kadar aklımda da kalbimde de sen olacaksın. Bunu Allah da biliyor. Kulum biliyor,
Biz birbirimize öyle bağlıyız ki bu bağı çözmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Sana ilk günkü gibi aşık olan kadının Kürt kızı. Selamünaleyküm, aleyküm selam Şakran T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Canım yeğenim benim, seni çok özledim, senin için her gün her an dua ediyorum. Aklım hep sende, annenden her gün iyi olduğunu duyuyorum. Bu beni az da olsa rahatlatıyor. Canım teyzem, her şeyim seni çok ama çok seviyorum. Kendine dikkat et, sen iyi oldukça biz iyi oluruz. Koğuştaki abilerine de selam olsun. Sana iyi baksınlar, Allah'ım hepinizi en kısa zamanda kurtarsın oradan. Öpüyorum gözlerinden, hem de çok çok Öznur teyzen. Şakran T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Güzel gözlü oğlum, ben annen. Bugün de senin o gülen yüzünü gördüm oğlum. Ufuk, iyi ya da kötü yaşanılan her şey bizler için. Allah sevdiği kullarına musibet verilmiş. O yüzden hep dualarla bu günleri atlatacağız inşallah. Seni çok seviyoruz ve güveniyoruz. Abilerine de çok selam, dualarım sizlerle. Annen Özgül. Ben Menemenli Naci Dayı. Öncelikle Şakran'da yatan İrem kardeşime selam ederim ve yanımda olan dostlarıma şarkım da Yener Çevik Güllü Fark Etmez Hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı. Belki de kaybettiklerine üzülmek için ayıracağın zamanı kazanabileceklerin için. Şarkım da Derya Bedavacı ama geçecek. Ben A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt. Her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt. Canım kocam akabinde güzel Seda Cambaz ve yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Bizi duyduğunuzu biliyoruz. Bizi kamanlar çekeceğimiz çile kutsaldır. Böyle bir yazı var. Bizi kamanlar çekeceğimiz çile kutsaldır. Murat abi, değerli kocam için Müslüm Gürses'ten senin gibi hiç kimseyi sevmedim diye bir şarkı söylersen. Vallahi kız kardeş. Söz vermeyeyim. Söz vermeyeyim ama biraz daha kendimizi iyi hissettiğimizde Bozkurt kardeşime senin adına söyleyelim kız kardeşim. Şarkıyı söylersen çok seviniriz. Kocama söyler misin? Yaşem bir tek seni sevdi. Ölene dek de sevecek seni diye. Bozkurt Özkurt kız kardeşimin mesajını muhtemelen duymuşsundur sevgili kardeşim. Allah kavuştursun inşallah. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt değerli canım karışım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın değerlisi olan Seda Cambaz'a duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgimin sınırları yok. Günleri değil kavuşacağımız o ilk anı sayıyorum. Güçlü kal güzelim. Bu günlerde geçecek sevgilim. Elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian'dan. Sen benim şarkılarımsın. Armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilara Pekcan selam eder. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre. Aydın aleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da olan Aslan amcam, Yılmaz Aydın, ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenici, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şeyh Musak Bulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuylu Sapranos. Murat abi ben Nazar, reis babam Mete Beydilli. Bu cezalar seni yıldırmaz. Allah'ın izniyle aslan gibi 5 çocuğun var Hakan.

0: Allah büyük, gün doğmadan neler doğar. Ye iş keyfine bak, aslanların her zaman arkanda. Canını hiçbir şeye sıkma, sen Mete Bey dillisin. Sarsılmayı bırak, yıkılmazsın, bir de seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Murat abim ben Nazar. Yanımda huzur bulduğum adam Yiğit Yenici. Seni heves değil nasip bildim, o yüzden hiçbir şeye acelem yok. Sen benim ömrümün her anının beraber geçirmek istediğim tek insansın sevdiğim. Kendine iyi bak, beni merak etme, iyiyim evdeyim. Sana sarılmaya gün sayıyorum. Seni çok seviyorum. Merhaba Ali İnce radyo başına. Ali İnce'nin çocukları olarak canım babamıza ve onun çok kıymetli arkadaşları başta Sadom, Görkem, Mustafa, Mami, Ercan, Melih, Mesut, Komutan, Egecan, Hüseyin, Yıldız, Özcan, Coşar, Şevket, Kukili, Gökhan ve tüm arkadaşlarına selam eder. En kısa zamanda hepsinin özgürlüğüne kavuşmasını dileriz. Bütün dualarımız sizinle. Canım babam seni çok seviyoruz. Sağlığına dikkat et. Hasretle ellerinden öperiz. Ayrıca babamın Sadom'a 1000 selamını iletiriz. Bu adam benim babam şarkısı canım babamıza armağan ediyoruz. Ali İnce amcacığım, sana da sevgiler, selamlar, saygılar. Selamlarını alıyorum. Aleyküm selam. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Ali amcacığım. Her şerrin içinde binlerce hayır var. Ali amca, her şerrin içerisinde binlerce, bir tane de değil, binlerce hayırlar vardır. Allah üzerinizdeki şerri hayra çevirsin inşallah. Amin. Herkes için geçerli duamız. Bir mesaj daha okuyacağım kardeşlerim. Sonrasında bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Kurtuluşum. Seninle başlayan hiçbir şey sıradan değil benim için. Bir bakışın bile içimde koca bir dünyayı değiştirebiliyor. Bazen düşünüyorum da seni tanımadan önce nasıl bu kadar eksik yaşamışım diye. Çünkü sen geldin ve her şey tamamlandı. Gökçe çiçek çakarlı. Koca adam, seninle kurduğum hayaller, kurduğum en gerçek şeyler oldu. Gülüşün en güzel şarkım, sesin en huzurlu yerim oldu. Ben seni öyle bir seviyorum ki sadece yanında değilken bile seninleyim sanki. Çünkü kalbim hep sana dönük atıyor ve ne olursa olsun, zaman geçse de yollar değişse de ben seni ilk günkü gibi çok seviyorum. Gökçe çiçek çakarlı. Evet, tamam, bir tane daha mesaj okuyayım. Ondan sonra bir güzel şarkıyla sizleri başı başa bırakayım. Bu arada neydi kardeşimiz ismi? Esra Gizlenci kardeşim. Hatta dur, Esra kardeşimin doğum günüymüş. Onun da gönlü hoş olsun. Ses kayıtlarım var Esra Gizlenci kardeşim. Bu arada Zeynep Deniz kardeşim zaten arada bize ulaştı. Seni çok sevdiğini, seni unutmadığını, her zaman yanında bir kardeş olarak durduğunu söylememizi de rica etti Zeynep Deniz kardeşimiz. Hemen Esra Gizlenci kız kardeşim, ses kayıtlarını dinletim, öyle şarkımızı paylaşalım. Şunun sesini açalım hemen.
1: Deniz Bey'di koğuşumdaki canım kankam Esra Gizlenci. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Seni asla unutmadım. Arkanda dağ bil beni. Bu bizim şarkımızdı. Seni her şeyden çok seviyorum. Görüşüne gelecektim, gelemedim Esom. Annene söylerim, alırsın haberini. Kendine çok iyi bak, kendine dikkat et. Ben iyiyim, beni merak etme. Sen benim her şeyimsin.
2: Merhaba, ben Beyir Koğuşu'ndan Esra Gizlenci'nin annesi Emine Gizlenci. Canım kızım, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu yıllara inşallah. Çocukların, kardeşlerin ve ben doğum gününü kutluyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok özledik. Bir an önce kavuşmak dileğiyle inşallah. Allah'a emanet ol. Çok öpüyorum seni. Mutlu yılların olsun inşallah bir tanem. Bundan sonra inşallah hiç ayrılmayız. Seni çok seviyorum. Çok öpüyorum. Merhaba, ben B7 Koğuş'tan Esra Gizlenci'nin annesiyim. Tekrar bir mesaj daha yollamak istiyorum ve ona sarılıp koklamak istiyorum. Benim Esra ile beraber bir kızım daha oldu orada, Zeynep. Onu da çok seviyorum. Gerçekten beni hiç bırakmadı. Esra'nın kardeşinin düğünü oldu ve düğünüme bile geldi. Düğünümüze bile ablasının yerine. Esra, çok teşekkür ediyorum sizlerin aracılığıyla tekrar ona. Kızımı da çok seviyorum. Çok öpüyorum. Nice nice mutlu yıllara inşallah.

0: Evet, bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

Evet, kaldığımız yerden devam. Şöyle bir sayfamızı açalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 Koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Ümit Çoban, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, Ali Polat, Önder Korkmaz, Azat Sürer, Ahmet Hasan Kahraman, Bayram Tartı, Ozan Ahmet Kartal, bu canlara selam olsun. Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 Koğuşundan Soner hep Bektaş oğlu. Aleykümselam Soner kardeşim. Amcam Baki hep Bektaş oğluna, yeğenlerim Çağdaş, Baki, Serdar, Mesut, Tahsin ve Salih hep Bektaş oğulları ve Bahtiyar hep Bektaş oğlu Yalçınkaya. Yengem, bu Yalçınkaya'da sanki yanlışlık var Soner. Bence de yanlışlık var. Yengem Meda hep Bektaşoğlu, Menemen'de olan kuzenim İlker Demirci, enişten Doğan Şit, hepsine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 Koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Değerli abilerim Mesut Çaylak, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrak Şen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, yeğenim Gizem Akın, Mertcan Akın, enişten Murat Akın ve değerli abim Can Kahraman'a çok selamlar olsun. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Belediyeci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım seni bir gün, bugün diyelim, seni bugün rüyamda gördüm. Acil bir şekilde Tülay annenden eve Gülten'e haber yollat. Hadi güzel Ceylan'ım benim, seni çok seviyorum. İzmir güzel ses sebebi sensin Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım inşallah iyisindir, seni bugün rüyamda gördüm. Tülay annenden Gülten'e eve haber yollat. Allah'ın izniyle bugünler geçecek Ceylan'ım. Acil bir şekilde eve haber yollat. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, benim solmayan gülüm radyo başına. Ceylan'ım bak eve acil bir şekilde haber yollat. Seni ruhumla seviyorum, kendine çok iyi bak. Allah'ın izniyle bugünlerde bitecek Ceylan'ım, eve haber yollat. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır radyo başına. Annem bizler iyiyiz, evdeyiz, seni çok özledim ama biliyorum ki güçlü durman lazım annem. Allah'ın izniyle bugünler bitecek, kendine çok iyi bak annem, az daha sabır sultanım. Çimentepe'den Gülten Karagöz, İsmet Deveci abim radyo başına. İsmet'im, abim, aslanım, az daha sabır. Allah'ın izniyle bugünler geçecek, yine eskisi gibi olacağız. Allah büyük, İsmet'im sabır. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyi işte. Çocuklar okulda, ben işteyim, alacağım evle ilgili işlerle uğraşıyorum. İmza, kapora vesaire. Kızla akşam biraz ders baktık. Matematikte pek iyi değil. Anlamadan gelmiş bence bu zamana kadar. Hafta sonu derse başlayacak. Görüşürüz yine, kendine iyi bak. Ben Foça Aşk Cezayir'den Fırat Doğan Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan sevdiğim kadın, her şeyim Nazlı Doğan radyo başına. Seni çok seviyorum Nazom, seni çok özledim, çocuklarım güzeller güzeli, annesi ilkim, sevdiğim kadın, kavuşacağız elbet bir gün, dört duvarlar engel olamaz bize, bunu biliyoruz her şeyim, cennet gözlü kadınım Nazom. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan her şeyim, yaşama sevincim, anne kelimesini hak edenim Nazlı Doğan. Seni çok özledim, kurban oldum, tek hayalim seninle yatmak annem, sensizlik çok zor. Cennet gözlüm benim, hep yanımda olanım, hasret kaldım sana annem. Al koynuna beni annem, Ecem yengeme selam olsun, Fatih Hılamur çağırsam gelmez mi annem şarkısını Murat abi çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, hayatımın cenneti, tüm güzel renkleriyle boyadın ve en güzel melodileri fısıldadın. Ömrümün sonuna kadar seni aralıksız seveceğim. Enver Yılmaz'dan vay baba. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım dostlarım Zeynep, Uğrak, İrem Çelik, Özü, Tuğçe, Kundakçı, Canan, Batur. Geceye bir söz bırakmak istiyorum, yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyaka'dan Ferhat Ateş. Aleykümselam Ferhat kardeşim. T3'te yatmakta olan kardeşim Melih, Tuna, Erdem ve dostum Hikmet Akbulak. Bin selam ediyorum, özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle. Murat abi yetiş ya Hızır şarkısını çalarsan sevinirim. Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yoktur. Murat abi ben Karşıyaka'dan Ferhat Ateş, buradan Şakran kadın
Özür dilerim, özür dilerim. Şakran cezaevinde yatmakta olan dost ve kardeşlerim Hikmet, Akbulak, Melih, Tuna, Erdem, Fırat, Çalıkılıç, Volkan, Çalıkılıç, Mevlüt Şaymaz, Sara Altan Dursun'a çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben B koğuşunda yatmakta olan Havva Doymaz. Yanımda can dostlar Nülüfer, Berber, Gamze, Madenle gece bir söz bırakmak istiyoruz. Eğilseydik her kapıdan geçerdik ama biz her daim dik durmayı seçtik. Leyla Barut, zarardayım, ziyandayım. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle T2A13 koğuşunda yatmakta olan abim Gökhan Aydın ve onun derlisi amcam oğlum Muhammed Aydın Tweet'i, T3'te yatmakta olan Muhammed Raşit Şahin ve Muhammed Yıldız Ali Tezcan, T1

0: Şehirde yatmakta olan Mehmet Salman yani Uçe, kardeşlerim Abdullah Yel, Şahin Sarı, Mehmet Hüseyin Ağaçlı, Mert Can, Büker ismini sayıp saymadım tüm dostlarıma selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı sizlere armağan olsun. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın. Öncelikle T2A13 koğuşuna yatmakta olan abim Gökhan Aydın ve onun derlisi amca oğlum Muhammed Aydın yani TVT-T4'te bulunan abim Gökhan Kubilay, kardeşim İbrahim Durmaz. Farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm dostlara bin selam olsun. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilsin Kaleli Sedat Aydın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agos, Yalettin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan, Ahmet Deder, Emin Tuğrul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşuna bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Arslan ve canlarım abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben S4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan. Koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin kardeşleri, Menes Turacı, Olcan Aslan yani Koppo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Tuğrul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da olan kardeş koğuşuna canım kanım öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altınla aldı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuştan Mahmut Tutkun, koğuşumuzda bulunan abilerim kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan yani Koppo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim abim soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam ediyorum. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar. Buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. 3 dolu T tipinde bulunan aslan kardeşim, canım dostum Ramazan Alkış, iki gözüm az sabır, bu zor günlerde geçecek, güzel günlerde yine yan yana güleceğiz, seni unutmadığımı, her zaman yanında olduğumu bil. 3 dolu T tipinde bulunan aslan kardeşim Ramazan Alkış, iki gözüm sakın umudunu kaybetme, az sabır, güzel günler çok yakın, dostluğumuz ve kardeşliğimiz her zaman baki, kendine iyi bak aslan kardeşim, abim seni çok seviyorum. Şakranda yatan eşim Osman Duman, radyo başına, Osman Duman radyo başına. Evdeyiz, aklım bizde kalmasın. Annen Afşin'le bir şeyler almaya gitti. Ben de Arin'le oyun hamuru oynuyorum. Aklım bizde kalmasın. Seni çok seviyoruz. Bir sıkıntı, bir sorun yok. Kendine iyi bak, bize yeter. Seni seven eşin Evrim Duman. Şakranda yatan canım babamız Osman Duman, aslan babamız, seni çok seviyoruz ve çok özlüyoruz. Ama sen çıktıktan sonra hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştireceğimizi biliyoruz. İyi ki bizim babamızsın. Baba ne kadar sağlamsa kızı o kadar dik durur. Baba ne kadar gülerse kızı o kadar hayat saçar. Bizim kalbimizin en hassas meselesi sensin baba. Sen bizim arkamızı yasladığımız çınar ağacımızsın. Herkes bir yana, sen bir yana aslan babamız Osman Duman. Seni seven ikiz kızların Arin ve Avşin Duman. Şakranda yatan abim Ekrem Birlik, kardeşim Çınar Birlik, eniştem Muhammed Altunpak, eşim Osman Duman, sizi çok seviyoruz. Aklınız bizde hiçbir zaman kalmasın. Çok şükür. Gölgeniz yeter. İyi ki varsınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Hepiniz aslan gibisiniz. Sizi seven kardeşiniz Evrim Duman. Kardeşlerim, bir şarkı sonrası kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Hemen şu. Takriben bir 15 dakika.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la

Barış Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim başta. Adaletinden zerre şüphe duymadım aslan abilerim. Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Tenekeli'den Metin Büyükçay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl Bucalı, Maraz Sedat Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben TKC1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken can kardeşim Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalım Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Savman'a, en sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil ve kader birliği yaptım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim mahalle bir Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokçan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocar, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz Sedat Salman. İsmini sayıp sayamadım.

0: Adım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostlara Adem Çalkaleri, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçe bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Çöketmeden şarkısı armağan ediyorum. Bornova'dan Turgut Tokçan.
1: Barış Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle. Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner Deringöl, Ege Koca Erdoş, Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'a selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocar, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Taner Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler, gülüşlerimizi asla. Bu derler Azer Birbiden Yaban Eller şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Beton Yoldan Ege Kocar. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doşka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Bert Tuncay, Zübeyir Aküzüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yaz Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban. Bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtırgı abimin sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez. Yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtır, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca Er, bu derlere canı gönülden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustuer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, kartalın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleykümselam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere Ergül Pervane, Ufuk Dirlik, Serdar Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay, Sevkan Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan Keskin, Bucalı Maraz, Ege Kocaer, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Fırat Hacı Buca, Baran Başar, Turgut Tokçan, ismini sahip sayamadım tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doşka Salih. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Zübeyir Aküzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı, Maraz Bozyakalı, Burak Özkul, Manisalı Ömer, Yorulmaz, Ege Kocar, Derviş Uzun, amcaları Mustafa Fidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcamın mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız. Çetin Ayçiçek ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Batu, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin ve Tolunay, Şen Yaylara bin selam olsun mu derlere, Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay, Turgut Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozyaka'dan Burak Özkul kardeşim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı, Maraz Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, namı derdireş, tüm ismini sayamadığım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kaybolduğum Ayla Özyurt selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzan, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı can abim Aydın Bıçakçı'ya, kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Belki Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gürçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gürçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmassaş, Mertcan Akan, Berkşan Polat, Ferhat Işık Çınar, Birlik Faik, Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık. Sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teşce13 Koşlan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Belki Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan Bir Kanar Dağı türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi ben T3C13 Koğuşu'ndan Çamlı Kuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Teoş Cionuş Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Bert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürügen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teoş Cionuş Koç'tan Eyüp Sen. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı Koç'ta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sen. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 koşulan Eyüp Sen. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Elerçık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3 C13 koşulan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri. Canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Duni Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3 C13 koşulan Ahmet Minsin. Farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 koşulan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Otçeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Hemen şimdi notlarımız var. T2C1'den sevgili kardeşlerim. T2C1'den kardeşlerim selamlarınızı aldım. Maraz selamını aldım kardeşim benim. Aleyküm selam. Sizlere de sevgiler selamlar. Bu arada bugün çok güzel bir şey yapmışsınız. Kardeşim aradı beni. Metin'in babası, annesi, kız kardeşim Metin. Büyükcan kardeşimin. Sizlere çok çok selamı var. Çiçek göndermişsiniz kardeşimize katkısından dolayı, emeğinden dolayı. Çok sevinmiş. O kadar da güzel dua etti Murat abi lütfen. T2CB'deki abilerimize, kardeşlerimize çok sevindiğimizi, mutlu olduğumuzu söylersen çok sevinirim. Çiçek sepetinden çiçek göndermişsiniz. O kadar da güzel dua ettiler. İşte küçücük bir hediye kocaman bir yüreği sevindirince Allah'ın da hoşuna gidiyor. O kadar da güzel dua ettiler sizlere. T2C1'deki kardeşlerim. Bayram kardeşimin, ondan sonra Metin annenin, babanın, kız kardeşinin, hepinize T2C1'deki tüm kardeşlere selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Sonrasında Serhat Bozdaş. Serhat'ım selamını aldım kız kardeşimden. Aleyküm selam abine. 2 gün müsaade edeceksin. Cuma günü kayıt mesajlarını inşallah paylaşacağım. Yarın gitmiyorum. Cuma günü gideceğim. Senin de mesajlarını, koğuşunla mesajlarını kaydedeceğim. Cuma akşamı Allah nasip ederse paylaşılacak. Selamını da aldım. Sana da sevgiler, selamlar. A3'teki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Bir not daha vardı. Unuttum vallahi. Ha, Şehmuz Kurcan, Şehmuz. Vallahi benim hatam değil. İsmi artık anne mi ya da Rıdvan abim yanlış yazdı bilmiyorum. Anne yazmış, demiş ki Murat kardeşim isim yanlış, Savaş Kaya olacak. Vallahi dedim abla siz öyle yazdınız, biz de öyle yaptık. Yarın paylaşmayacağım sponsorluk jingle'ını. Cuma günü gideceğim Bremen, Şehmuz Kurcan, Savaş Kaya kardeşlerim. Yarın inşallah değil, cuma günü. Yarın paylaşmayacağım madem yanlışlık varmış. O da bizden kaynaklı değil. Şehmuz selamını aldım. Aleyküm selam sana da, koğuşundaki tüm kardeşlerime sevgiler selamlar. Şehmuz Kurcan kardeşim. Evet, merhaba Murat abi, ben Cemile Timuçin, B1'de yatmakta bulunan Ebru Özü Uyanık, Sevim Savucu, Yasemin Ödek radyo başına. Nasılsınız kızlar, sizi çok özledim. Tez vakitte özgür günlerde buluşmak dileğiyle. B7'de yatmakta bulunan İfakat İremo'ya selam olsun. Ablacım nasılsın, inşallah iyisindir. Tülay ablaya da çok selam. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum, unutulmadınız. Her daim sizi seviyorum ve aklımdasınız. Murat abim ben Cemile Timoçin, Burak Timoçin radyo başına. Aşkım kocam ne yapıyorsun? Havalar soğudu, sakın üşütme. Annenle baban geldi, onlardayım. Yine şakrandayım, babama gidiyorum. Senin ayakkabını yatıracağım, iyiyim. Bir sıkıntı yok, kapıdayız. Birazdan emirler gelecek. Ömer de gelmiş bugün askerden. Haberin olsun, selamı var seni. Seviyorum. Allah'a emanet ol. Evet, sana kaldığımız yerden. Ben Azat Eleftos Şakran T3A12'de yatan canım kanım aslan kardeşim Arman Eleftos kardeşim, bugünler geçecek. Biz yine yan yana olacağız. Demir kapılar seni benden ayıramaz seni. Sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda senin için ayaktayım, seni çok seven kardeşin Azat Eleftos. Ozan Beşir gelmiş, bahar şarkısı aslan kardeşime gelsin, bir umuttur yaşamak. Ben Baran Eleftos Şakran T3-12'de yatan aslan abim Armağan Eleftos abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Parmaklıklar seni benden uzaklaştırsa da kalbimde hep yanımdasın. Birlikte geçireceğimiz güzel günlerin hayaliyle ayakta duruyorum, kendine çok iyi bak canım abim. Grup yorum ölümden ötene var, şarkısı aslan abime armağan olsun. Ben C11'den tahliye olan Damla İçöz başta canım ablam Muğlalı Emine ablama sevgilerimle. Koğuşumda bulunan değerli arkadaşlarım Seçil, Göçer ve Işıl Ercan başta olmak üzere tüm C11 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, tüm çalan şarkılar sizlere armağan olsun Damla İçöz. Ben Menemen A15 koğuşundan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük Aynı kurumda ve başka kurumda bulunan abi kardeşlerime seslenmek isterim. Cemal, Olegan, Mustafa, Olegan, Çimentepeli, Fehmi, Can, Tamer, Demirtaş, Tayfun, Demirtaş, Ömer, Zeki, Özgürek, Kadir, Etik, Ahmet, Canalan, Rıza, Ulu, Tekin, Mustafa, Evcil, Kürt, Fero ve Murat Tanhan'a selam ediyorum. Ben Menemen A15 koçtan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan da Rafet Kale olmak üzere, Çimentepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Ziyar Halidoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygır, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Erol, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koğuşundan Onur Yıldız, başta abilerim olmak üzere Rafet Kale, Sinan da Hüseyin Saldıray, can kardeşlerim Berke Keren, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir ve Ömer Özdilek, bu canlara da selamlar olsun. Murat abi, ben Gülizar Yıldırım, dostum Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına, dostum sen içeride gün sayarken ben dışarıda seni düşünüyorum, bu zor günler geçecek, dostluğumuz hep kalacak. Seni unutmadım, unutmayacağım. Abi Barbie'ye su için can dostum şarkısı armağan olsun. Murat abi.

Ergen Gülüzer Yıldırım, Aslan Dostlarım, Kardelen Nilay Yılmaz, Nur Durukan, Yarsu Gökçe, Timtik, Selina Aktaş, Zeynep Turan Gece bizden bir söz. Yüzünüze vurmadığımız ayıplarımız sizi bize kafa tutacak kadar cesaretlendirmiş. Dostlarıma Selda Bağcan'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Ben hemen C18'den ben Hasan Yüksek, tanıyan dostlara selam olsun. Başta Aslan Dostum, Eşref Duman, Müslüm Adıyaman, Mazlum Adıyaman, Musa Sömen, Oğuz Kara, Şaban Kaya, Erhan Aker, Oktay Karabalık, Mete Nur Karataş, Enes İnan, Eko Birlik, Devrim Birlik, Veli Deveci ve İsmet Deveci, Safvet Özcan'a sevgiler, selamlar. Ben hemen C18'den ben Hasan Yüksek, Yunus Emre Coşkun, Tayfun Demirtaş, Tamer Demirtaş, Bayram Eren Sayın, Yusuf İslam, Ergün Baran, Çoban, Cüneyt Çetin, Agit Fırat Çergel, aydınlık dünlerden gelmedi, karanlık yarınlar bizi düşürmez, ben sırtımı Allah'a yaslamışım. Zar 7 de gelse sıkıntı yok. Murat abim sana da selam olsun, var ol. İsmail Türüt adam var şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Çimentepe'den Özos var. Menemen C18'de olan aslanım, genç adam Hasan Yüksek radyo başına. Çok cefa çektin anasının aslanı. Sana sözüm olsun, en güzel sefaları yaşatacağım. Çünkü Allah bizi biliyor. Allah bizi mahcup etmesin ve Rabbim seni bana vererek en büyük şansımın, şöyle diyeyim, en büyük şansımsın annem. Kuyu derin ama Allah kerim Hasan'ım. Tanıyan gerçek dostlara selam olsun. Ben Baran Eleptos, Şakran T3'e 12'de yatan aslan abim Armağan Eleptos. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin, şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen içeride, ben dışarıda, aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama kardeşliğimiz onlardan daha güçlü. Birlikte geçireceğimiz günlerin hayaliyle ayakta duruyorum. İray Zerdüş, 2 günlük dünya şarkısı aslan abime gelsin, seni çok seven kardeşin Baran Eleptos. Ben Baran Eleptos, Şakran T3'e 12'de yatan aslan abim Armağan Eleptos. Abim bugünler geçecek, biz yine yan yana olacağız. Sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda senin için ayaktayım. Karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelir, unutma. Hece Herdem Tukuyi şarkısı canım abime armağan olsun. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalı dolan iki gözüm baldızım, nasılsın canımın içi, hep iyi ol. Yarın annenler gelecek, merak etme, Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yok, seni çok özledim. Çıkartacağız seni oradan, merak etme, Allah'a emanet ol. T1B11'de olan abim Fırat Gezgin, kasabalı Vedo. Ayrı kurumlarda olan iki gözüm Arda Kurt, Mertcan, Doğanay Kadir, Zincir Kadircan, Aksoy ve bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlar olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, güzel bacım iyi olduğunun haberlerini aldım. Yarın görüşün varmış, selamlarını gönderdim. Sana canımın içi, seni çok özlüyorum. İçimde hep bir yarasın ama biliyorum ki bir gün her şey çok güzel olacak. Çok az kaldı kardeşim, seni çok seviyorum. Şimam Aydan. Şakran kadın kapalıda yatan Ezo Küleş, bacım nasılsın, iyi misin, seni çok özledim. Kendine çok iyi bak oralarda inşallah. Şimam'la beraber dışarıda çok güzel günler bekliyor bizi. Bu arada ortak kız arkadaşımız vardı ya, çocuğu olmuş, haber vereyim dedim. Ben de dün duydum. Arada Şima ile haber yolla bana. Merak ediyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet. B11'deki bütün ablalarım, kardeşlerim hepinize selamlar olsun. Cansu Seda Gülbahar. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak, sevgilim sabırla bekleyen yürek bilir, özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın güzel gözlüm, seni çok özledim. Çokça seviyorum, e-görüşü giremiyorum, hata veriyor yoğunluktan dolayı ama olur inşallah, yarın tekrar deneyeceğim, haberin olsun, iyi geceler ömrüm. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak, ömrüm sen uzakta olsan da kalbim hep seninle, aramızda mesafeler olabilir ama sevgime hiçbir şey engel olamaz. Bu zor zamanlar bitecek ve biz yine yan yana olacağız, seni sabırla özlemle bekliyorum. Her zaman arkandayız, sol yanım, seni seviyorum, dakikan varsa ara, iyi geceler. Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Tarık Akan, sağ ol Tarık kardeşim, hep beraber iyi olalım. Murat abi, Tolga Çakır'a da unuttuk ismini az önce. Ne demiş Tarık kardeşim? Tolga Çakır ve bizi tanıyan Şemikler gençlerine de selam olsun. Her biriniz bizim için değerlisiniz. Az önce okuduğumuz mesajlar vardı. Koçalı Serhat küçük kardeşimin de. Onu da okuyalım, bir daha tamamlayalım. Ben Diyarbakırlı Tarık Akan, Koçalı Serhat küçük, Hamit Elma, Uğur Akan, Bayram Sarı, Baran Akan, Muratcan, Özgit ve Özdemir kardeşlere, ayrıca Tolga Çakır'a da, bizleri tanıyan tüm Şemikler çocuk.

0: Maras. Şimdi bak Bayram yazmış. Onu artık yarın Maras. Bu akşam bekleme 13. mesajı kardeşim benim. T2 C1'deki Maras kardeşim. Haberin olsun. Bilgin olsun kardeşim benim. Yarın gönderecekmiş Bayram. Yarın geldi mi? İnşallah paylaşırız kardeşimin mesajını. Şimdi son mesajlarımızı paylaşalım. Sonrasında kayıt mesajlarımıza, sonunu da paylaşalım. SMS mesajlarımıza geçelim kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C4 koğuşundan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak, Özışık ailesi kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca, Umut Çınar, Hazar Soydan, Birtan Esen, Arapcan Çiçek Doğan ailesi, Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çergel, Resul Aksu bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Ben Cunuş Koğuş'tan Başak İvak. Benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru. Gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buysem Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça. Gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı. Hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun. Biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abim bu derlerime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Murat abim ben C13 Koğuş'tan kainat güzeli Başak İvak. Beni bu zorlu yolda koşulsuz şartsız sevgisiyle asla yalnız bırakmayan Ebru Koç ve Özlem'le gece söz bırakmak istiyoruz. Sabır suskunluk değil, işitilmeyen feryattır. Sevgide özgürlük, saygıda mecburiyet vardır. Sevmek bir şeydir, sevilmek inan çok şeydir. Yapmacık olup sevilmektense kendimiz olup nefret edilmeyi tercih ediyoruz. Bir şarkı istiyorum. Ben bu arada kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım. Çalarsan sevinirim. Abim benim. Ayrıca sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'de yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko, Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmren, Arabesk, Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan gece bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi TK17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim Deniz, Şakir Can Palit, Samet Akşit, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Aküzüm kardeşlerime bir değil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 Koğuş'tan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi ben C18 Koğuş'tan Oktay Karabalık. Dostlarım, kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekgen, Caner Güngör. Gece bir söz yere göğe sığamayanlar unutmayın bir de yerin altı var. Murat abi ben Menemen C18 Koğuş'tan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Aliş Emen, Ahmet Çantekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, gece bir söz eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3A9 Koğuş'tan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Ölü, Oğuzhan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tay Aksi, Yusuf İslam Çetin Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can Güzel abi Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şihar Çoku. Aleykümselam Şihar kardeşim. Şakram 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der Bargıran. İbrahim Akbaş Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan. Bu canlara Gökhan Donay'dan Kala Kaldım şarkısını çalarsanız sevinirim abi. Allah'a emanet olun tüm dostlara selam olsun. (Gülüyor) Kardeşlerim. Saatler kaç? 23.41. Kayıt mesajlarımızı bitirelim. Sonra WhatsApp'ımıza gelen mesajlar olursa paylaşalım. Sonra WhatsApp'ımızı kapatalım. Ondan sonra SMS mesajlarına geçelim. Takriben bir 20-25 4-8 şarkılarla beraber 20 dakikalık bir bölüm kaldı. Evet, sonlarını da paylaşalım. 20 dakika sonra huzurda olalım.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer. Güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Kan bağım olmasa da can bağ kurdum. Abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun. Murat kardeşim ben T3C13 koğuşundan Namıder Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şair. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan TK A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin Yücel Özden, Ahmet Gülçin Ömer, Ot Çeken Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun, oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir. Aynı kampüste bulundum abi dostlar. Mahsun Oğuz, Altan Dursun, Mami Ayaz, Pehlivan Buca, Azizcan Yatmaz, Ramazan Koyuncu, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim, Savaş Biliz, Memoli, Mehmet Gürkan, Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur, bir herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4 B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden geceye not kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Cihan Akın. Aleyküm selam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, öz abim Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Biliz, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4 B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleyküm selam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşla bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının ne getireceğini bir tek Allah bilir. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T2 B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrım. Aynı ortamda kadar birliği yaptım canlara hitaben. Benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Karakalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlılara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım, artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, bizim için değerli olan Murat Büngöl abim, ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek, oğlu Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başımıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T2B10 koğuşundan Şaban Delen, selamünaleyküm, aleyküm selam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz.

0: Benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engin Can Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emre Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşlan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engin Can Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diliyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga. Bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bir biliriz. Tahir Yıldız. Aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı,

Reşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan. Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe namı der Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, Bir iki Gözüm, Bir Gözüm, iki Sözüm İbrahim Alada ve Can Kardeşim Tahsin Bozber. Bin selam eder. Şerefli yatan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan Kuzenim, Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Can Taşdemir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygusuz, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıdar Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar, Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saftar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir.

kayıt mesajlarımızı da paylaştık. Hemen bu güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden devam. Şöyle bir sayfamızı açalım bakalım hemen. Ben Şakran, B8 koğuşuna atan Hakan Atçı, Doğukan Altun, abileri Vehbi Böcek ve Genco Yavuz'a, Emir Cengiz ve Ömer Eren'e ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şakran, B8 koğuşuna bulunan Genco abim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşların olsun. Hakan Atçı. Şakran cezaevinde bulunan kardeşim Hakan, seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda güzel günlere kavuşur, sevdiklerine yeniden bir arada olursun. Kendine çok iyi bak, seni sevenlerin burada seni bekliyor. Şevo. Bu arada Koçerom, Ayhan abim, can iki gözüm, kardeşim, canım, ciğerim Koçerom. Ayhan abim, sana da sevgiler selamlar. Özlemcim, sana da sevgiler selamlar. Hayırlı huzurlu güzel geceniz olsun. Seviyorum seni Ayhan abi. Sevgili Koçerom, cansın baş tacısın. Güzel insan. Selamünaleyküm Aslan abim, ben T1 B14 koğuşundan Sait Çelik, namı der Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarası amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat dostlarım, Arda Bahar, Fuat Afindi, Sivaslı Osman Güneş. Aynı sofrada kader birliği yaptım abilerim Hüseyin Enç, Kadir Görür, Çetin Çırpı kardeşlerim, Emirhan Şener, Apokale, Ahmet Akay. Tekide bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan, Beyaz. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Herkes kral olabilir ama kralların tacı da delikanlılar söker. Yanımızda onlara selam. Arkamızdan konuşanlara bu şarkı armağan olsun. Cem Yıldız'dan Darı Dünya. Şakran cezaevi T1 B14'te kalmakta olan biricik sevgilim Sait Çelik. Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları şarkısı benden sana gelsin. Kalbini ferah tut, bu hasret rüzgarları elbet dinecek. Aklım, dualarım ve geleceğe dair tüm umutlarım seninle. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle sevgilim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat kardeşim. Abi senin aracınla T3B9 koşuna atan kardeşim Ceyhun Hocala seslenmek istiyorum. Umarım beni duyuyordur Ceyhun'um. Kardeşim yanına bir kardeşimiz geldi. İsmi Akif Durna. Yükümlülüğü var mı bilmiyorum ama onu buraya almaya çalışıyoruz. Nasıl olur bilmiyorum. Olmazsa da zaten senin yanında gerekli ilgiyi göstereceğinden şüphem yok. Orada sana emanet, gerekli ilgiyi gösterirsen sevinirim. Yanında bulunan tüm dost kardeşlerime de çok selamlar. Herhangi bir durumda başımın üstünde yeriniz var. Bunu sana söylememe zaten gerek yok. Çapa Hakan biraderimin de hepinize çok selamları var. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin. Bu konuda beni bilgilendirirsen çok sevinirim. Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Nihat'ım, sağ ol kardeşim benim. Murat Bingöl abim selamünaleyküm, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen değerli abim. Bu gece özel birkaç şey söylemek istiyorum. Son durduğum durakta bıraktığım yüreğim, gün gelip de benden hesap da sorsa, bir nefeste kurduğum hayallerim, kıyamet kopar gibi başıma da yıkılsa, söylenecek iki çift sözüm var sana. Huzurlu ol iki gözüm, mutlu ol, her zaman gülsün o güzel gözün, tüm güzelliklerden yana iyi ki varsın demek isterdim aslında sana ama o da kalsın artık başka bir zamana dedikten sonra. Abim senden çalarsan Sinan Zor Bey Geceler şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin Murat abim. Sait Faik Ölçen, sağ ol Sait kardeşim. Çapa, öbür mesajlarını birazdan okuyayım olur mu? Şurayı bir hafifleteyim. Merhaba Lider FM ailesi, ismim Zeynep Ateş. Şakran T3C6'da yatan sevgilim Berke Sevil'e, gözümden yaşlar değil kanlar aksa, uğruna dünyalar değil canım gitse, seni sevmeye beklemeye de sözüm var elbet bir gün sevgilim. Sevgim Yılmaz, ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Şakran T1 B9 koşuna atmakta olan kardeşim Alperen Kiriş, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana şans getirsin. 20 gün sonra buradasın. Allah'ın izniyle seni seven abin Kadife Kale'den Mardinli Musa İpek. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Allah kurtarsın.

T1B9 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Alperen Kiriş, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seven abin kaleden Musa İpek az kaldı kardeşim. 20 gün sonra Allah'ın izniyle buradasın. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Müslüm Gürses'ten Talihsizler çalarsan sevinirim Murat kardeş. Ben Gökalp Uzun. Bütün müvekkillere ve diğer kader mahkumlarına selam olsun. Allah'a emanet olun. T1B9 koşuna atmakta olan Alperen Kiriş. Oğlum doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu, şanslı yıllar diliyorum. Bir an önce aramızda görmek istiyoruz seni. Seni çok öpüyorum Hatice teyzen, Allah'a emanet ol. Ben Batuhan Meraklı, Karbeyazım ablana cevap verdim, ara onu. Ebru Gündeş, seni seviyorum, Karbeyazıma gelsin. Seni benden almaya senin de gücün yetmez. Şu yaralı kalbime benim de sözüm geçmez. Ben Berke Men, A15 koşu radyo başına. Sıkıntılı bir durum yok, abonelik yapılmadı, Allah'a emanet olun. T2D4'te yatmakta olan Mertcan Artua. İnsan bazı insanları sadece yanında olduğu için değil, hayatının bir parçası olduğu için özlüyormuş. Yıllar geçse de bazı anılar insanın içinde aynı kalıyor. Şimdi aramızda mesafeler var ama benim aklım hala beraber geçirdiğimiz günlerde Merdon. İçimde sana söyleyemediğim çok şey var. Eylem Aktaş. Söyleyemediğim şarkısı sana gelsin sevdiğim. Şakran T4 A5'te yatan abim Emircan Yusuf Kaplan'a sözüm şudur. Çakalların hükmü hak, Kaplan meydana çıkana kadardır. Sözümü iletiyorum Enver Yılmaz'dan. Keseyim kendimi şarkısını armağan ediyorum. T4 A5 koğuşuna olan sevdiğim Emircan Yusuf Kaplan'a gelsin. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun, seni gönlümde var, ömrümde yar edene güzel gözüm. Allah'a emanet ol, canına dikkat et. Unutma ki o canda benim de canım var. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan derlime seslenmek istiyorum. İyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler hiç vazgeçmediğinde gelir. Sadece bekleyeceğiz Halil Karagöz. Murat abi, ben Yusuf Huysuz, şakran kapalıda yatmakta olan abim Cemal Aslan başta olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun. Abi nasılsın, umarım iyisindir. Yanına kuzenim Eren geldi, teyzemin oğlu. Önce Allah, sonra sana emanet. Murat abi, aynı kurumdan A7 yatan Aslan kardeşim, eski İzmirli kral radyo başına. Eğer hayat sadece sevinçle dolu olsaydı hiçbir zaman cesur ve sabırlı olmayı öğrenemezdik. Yanımızdaki kardeşlerime selam olsun. Azar Bülbül'den Neden Dedo şarkısı sizlere gelsin. Halil Karagöz. Murat abi, şakran kapalıda yatmakta olan abim Eren Kollik. Koğuşun değişti abim, biliyorum. Kuzenin Yusuf abi haber gönderdi. Sen de dikkat et, Allah'ın izniyle az kaldı kavuşmamıza. Aklım sende, içim hiç rahat değil. Seni çok seviyorum Aslan abim, kardeşin Sema. Ben Sıla Buse Hüner. Buradan B10'da yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Canım dostum, seni çok özledim. İnşallah iyisindir. Adamlara ulaştım. Senden şikayetinden geri çektireceğiz inşallah. İçin rahat olsun. Sana kurban olurum. Sakın üzme kendini. Annenlere telefonu yaptırdıktan sonra görüşünü bana verdir. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Mustafa Çiftçi radyo başına. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. En yakın zamanda buluşmak dileğiyle. Kızımın aslan babası. Ece herdem oy gülüm çalarsan sevinirim Murat abim. Ben Zalım'ın kızı. T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Canım sevdiğim, bugün konuşamadık. Ben iyiyim. Beni merak etme, sen de iyi ol. Sen her zaman iyisin. Seni çok seviyorum. Aslan eşi de aslandır. Allah'a emanet ol. Aynur Polat. Esmer'e armağan olsun. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma, kalbim ben çok hasta oldum, nazara geldi karın. Keşke yanında olsaydın, sana hep çok ihtiyacım var, gel artık. Bugün ben mektubu verdim, 2 tane de takım aldım sana ama biraz kötü oldum, veremedim. Yarın mektubun geldiğinde hem onu verip hem mektubunu alırım, haberin olsun. Seni öyle görünce dayanamadım, ne yapayım, merak edip yarın arama. İyi kim? Şimdilik zaten çok zor dakikamız var. Nasıl toparlayalım Berkant kardeşim, ne diyelim? Şimdilik zaten çok az dakikamız var. Cuma akşamı ararsın. Ben yarın buradan yine haber göndereceğim. Aklım bende kalmasın.
Murat abi ben Şakran, C9 Koğuş'tan Selvi Özberk benim derlim, canım Yeliz Ören radyo başına. Kurban oldum ben 7-24 sendeyim. Gökhan Aydoğan'dan benim seni görmem lazım gönderisi yapar mısın Murat abim, iyi akşamlar. Ben Foşarçık'tan yetiş ok, Şakran B9'da yatmakta olan kızım Narin Ok. Bu ayda geçirdiğimiz ilk ve son doğum günümüz olsun Medim. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun kalbim ve sevgim her an seninle. Ömrüm yettiğince bu kalp senin için atacak. Nice güzel, sağlıklı ve özgür senelerimiz olsun. Doğum günün kutlu olsun güzel kızım Ahmet Kaya. Doğum günün şarkısı armağan olsun. Şakran B9 koşuna yatmakta olan kızım Narin Ok. Gönlümde çağım canım kızım. Bugün yanında olamasam da dualarım ve sevgim seni sarıyor. Doğum günün kutlu olsun seni. Çok özledim güzel kızım. Koş açıkta yatmakta olan eşim yetiş yok. Sol yanım nefesim duvarların ardındaki en güzel yârim. Gözlerinden uzak ama kalbimin en baş köşesinde atan sevgilim. Hasretinle yanan yolunu dört gözle bekleyen o sadık yürekten sana selam olsun. Seni seven eşin hadiseden ara beni. Ben Berfin Kafteri, kadın kapalı B7 koşulan Esra Gizlenci radyo başına. Ablam iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelir Murat abi. Ablam için Müslüm Gürses'ten nice yıllara şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı B7 koşulan Esra Gizlenci radyo başına. Kınalı kuzum, kadersizim, tahtını yaptım ama bahtını yapamadım. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, nice nice mutlu yıllara inşallah hep birlikte. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Ocağında benim de canım var, kavuşmak dileğiyle mutlu yıllar. Kızım için Mustafa Küçük, ben yanarım yavrum sana armağan olsun. Murat abi ben T2 B1'den Sivri Onur. Benim için derdi ve canım kanım olan dostlarım Kadocan Üstünda, Ruhat Üstünda dostlarıma ve dayımız Genco Üstünda selam olsun. Ben Sivri Onur. Ben T2 B1'den Sivri Onur değerli kardeşlerim Deniz Arda Tosun Gülçü Memo Hasoke Bayram Onur Sara Mübarek Toktaz Vanlı Umut Tiviti Mami Baran Kaçmaz Talip Doğan Fafi Vahap Aksoy beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Benden Ruhat Üstündağ dostuma Hiray Zerduş'tan bu kente bir daha gel şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Sivri Onur. Giderse gençliğimizden gider cesaretimizden asla. Ben eski Çamlık kızı Nülüfer Berber namı der Gamzeli. Ölüm var ödün yok. Buradan kadar bir yaptım bütün B7 koğuşuna selam olsun. T2 B14 koğuşuna selamlarımı göndermek istiyorum. Orada yatmakta olan Yılmaz Ökmen istediğin kadar uyuma. İstediğin kadar ama en son günün birinde benim... Burcu Sazcı radyo başına. Canım karım hasretim özlemim bir an dinmiyor sana. Kavuşacağım günü iple çekiyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi bir ben bir Allah biliyor. Hiç canını sıkma. Biraz daha sabret. Güzel günler bizi bekliyor. Ümit'eyim. Ümit İyem. Evet öyle yazıyor. Ümit İyem. Cengiz İmran burada hüsran doluyum şarkısı armağan olsun. Bayraklı'dan Berkant, Baran, Boran, Baran. Aslan kardeşlerim benim az kaldı. Her zaman yanınızdayım. Sizi seven abiniz Osman Erişan. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Allah herkesi özgürlüğüne kavuştursun. Ben C8'den Serenay Gümüş. Değerlim Seda Uyar. Değerli canım ablam Nezahat Çok Uyar. Kardeşlerim Nebahat Özay. Fatma Güldiler Papatya Kalkan geceyi Serenay sözüyle kapatıyoruz. Yağan yağmur taneleri kadar sevmiştim seni. Sen esen rüzgarın sesine aldanıp da duymadın yağan yağmurun sesini. Ben C8'den Serenay Gümüş B4'te olan manevi annem Dilara Elduran ablam olan Büşra Çakmak Ayşe Yılmaz kardeşlerim olan Esen Keskin Hasret Tanrıver sizi çok seviyorum ben sizi unutmadım canım annem senin hakkın bende çok hakkını bana helal et seni çok seviyorum geceyi Serenay Gümüş'ün sözüyle kapatıyorum siz beni unutabilirsiniz ama ben bana yapılanı hiçbir zaman unutmam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca Gediz'den. Hamit Arslan. Aleykümselam Hamit kardeşim. İkinoğlu 17 koşun atmakla soy ismi gibi aslan olan Mustafa Arslan'a ve voltasını sofrasını paylaştı dostlarına bin selam olsun. C2'de yatan Bünyamin'im, anneni aramamışsın bugün şakra... Dakikanı sakın bitirme. Annen yarın Figen ablanın mevlidi varmış, oraya gidecek. Cuma günü gideceğim size, saat 12'de kesin ara, unutma. 6-7 dakikanı ayır, bitirme. 12'de bekleyeceğim seni tam. Seni seviyorum, dikkat et kendine ömrüm. C1B9 koğuşun adaletini sağlayan Oktay Özdemir, Musa Kerem, Emek, Oktay abim özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Özcan abi, Orhan abimle görüştük, selamı var abi. Gökhan Tunca abim sana emanet, özgür günlerde görüşmek üzere. C1B9 koğuşun adaletini sağlayan Oktay Özdemir, Musa Kerem, Emek, Oktay abim özgür yarınlarda görüşmek üzere. Ben Özcan abi, Orhan abimle görüştük, selamları var. Gökhan Tunca abim sana emanet, özgür yarınlarda görüşmek üzere. Cezaevinde Eda Kızıl Ateş'e mesaj iletmek istiyorum. Ben erkek kardeşi Doğukan Kızıl Ateş. Bugün kendisinin doğum günü. Kendisini çok çok seviyoruz. Nice mutlu yaşlara, iyi ki doğdun abla. C1B9'da bulunan Osman Altun, galerici Pırlantacılar Başkanı Sayın abime saygılarımla. Ben tahliye olan Özcan Helvacı. Aslan abim 8 Ekim'i bekliyoruz abi. Verdiğini iletişim bilgilerini kaybettim. Ondan kaynaklı yapamadım. Aklımdasın abi. Güzel günlerde görüşmek üzere Aslan abim. Murat abi, ben T19'dan tahliye olan Özcan Helvacı, koğuşun adaletini sağlayan Oktay Özdemir, Fırat Bardakçı, Musa Kerem, Emek Yozgatlı, Batu Ertay Başar. Bu arada Ertay abinin mesajını iletecek ilerleyen zamanlarda, haberin olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben Özcan Helvacı. Aleykümselam Özcan kardeşim. B9'da başta koğuşun adaletini sağlayan Oktay Özdemir ve Musa Kerem Emek'e selamlar. Aslan abim, galericiler kralı Osman Altun, diğer abilerim Tekin abi, Can abi, Oktay abim, Orhan abimle konuştum, selamları var. Oktay abim, Gökhan Tunç abime iyi bakarsan sevinirim. Diğer abilerime de selamlar, özgür günlerde görüşürüz abilerim. Murat abi, ben Özcan Helvacı, T1B9'da koğuşun adaletini sağlayan Oktay Özdemir ve Musa Kerem Emek'e selamlar. Aslan abim, galericiler kralı Osman Altun, diğer abilerim Tekin abi, Can abi, Oktay abim, Orhan abimle konuştum, selamları var. Oktay abim, Gökhan Tunç abime iyi bakarsan sevinirim. Diğer abilerime de selamlar, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, biz uzak diyarlardan Gizem Bayar, Rabia Avunç, aleykümselam kardeşlerim. Şakran kadın kapalı, B10 koğuşuna yatmakta olan aşkımız Kardelen Nilay Yılmaz, prensesim iyi geceler. Allah rahatlık versin, rüyanda bizi gör, Ahmet'i görme. Isırdım yanaklarından, benim seni görmem lazım şarkısı aşkıma armağan olsun. Murat abi, ben Murat Akgüz, kadın kapalı, C16 koğuşuna yatan karım Selinay, sen radyo başına. Seni çok özledim sevgilim. Anneannenle konuştum ben, özlediğini söylemişsin, sakın üzülme sevgilim, ben de seni çok özledim. İyi ki varsın, seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Sen benim her şeyimsin, sakın üzülme, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya, Sazaniye gelmedin. Şarkısı armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abi. İzmir Hatay'dan Aykut Emsun. Şakran kadın kapalıda yatan annem Zeynep Kocabaş ve arkadaşları Hülya Havva. Koğuştaki tüm arkadaşlarına gelsin sıradaki şarkılar. Bana karşılıksız sevmeyi, merhameti ve duaların o eşsiz gücünü öğrettiğin için sana minnettarım. Yüzündeki tek bir tebessüm bu dünyadaki yarım gelen bir mesajımız. İsmim Zeynep Ateş. Ali Aşak'tan T3C'ye 6'da yatan sevgilim Berke Sevile. Gözümden yaşlar değil kanlar aksa, uğruna dünyalar değil canım gitse, seni sevmeye beklemeye de sözüm var. Elbet bir gün sevgilim. Şarkı olarak da Sevgim Yılmaz, ihtiyacım var. Şakran T36 koğuşunda yatan İsmail Baylan'a şarkı göndermek istiyorum. Eyüpo'dan Ömrü. İzmir Hatay'dan Aykut Emsun. Şakran kadın kapalıda yatan anne Zeynep Kocabaş'a ve arkadaş.

0: Dostlarına selamlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bayraklı'dan Zafer En Ucur T4B2'de yatan abim Alman Okan kardeşe selam ederim. Canım abim, canını hiç sıkma, her şerde vardır bir hayır. Her zaman yanındayız, bunu hiç unutma. Senin varlığın yeter. Sabır en büyük silahın olsun. Koğuşuna bulunan abilerime, kardeşlerime selam ederim. Murat abim, belki koğuşuna Sinan Kartal, hadi çık gel şarkısını çalarsan sevinirim. Mustafa Arslan Buca Gedizli, ona da selam olsun. Sizi seven sen kardeşiniz Zafer En Ucur El Mustu. Çamlıkule'den Halil Koçoğlu, Caner Yener, Efecan Çiçek'ten Musa Şahin'e selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Özgürlük insanın umudunda saklıdır. Ben Bayraklı'dan Alper T4B2'de yatan canım abim Alman Okan kardeşe selam olsun. Her zaman senin yanındayız, ne olursa olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Her zaman her daim yanındayız abi, bunu hiç unutma abi. Belki koğuşun olan bütün koğuşunda abilerime, kardeşlerime selam olsun. Sizleri seven sayın kardeşiniz Alper Durak Zafer Erocu. Selam Murat abim, ben Menemenli Mehmet Eriş, yani Eşreftek. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. C5 koğuşuna atan, benim için değerli ve kıymetli olan abim Uğurcan Cengiz abim. Her şeyini hazırladım, bir sen eksiksin. En kısa zamanda bekliyorum seni. Seni seven kardeşin Mehmet Eriş, Kadir abime, Cio abime selamlar. Murat abim, ben Menemen açıkta yatan Mehmet Eriş, yani Eşreftek. Başta kadın kapalıda yatan, benim için değerli olan annem. Bizi merak etme, biz çok iyiyiz. Hiç sıkıntımız yok. Aklın bizde kalmasın, sen de kendine iyi bak, yeter. Canım yengeme çok çok selam söyle, sizi seven namı der Mehmet Eriş. Sen de seviyorsun kral adam, sağ ol Mehmet'im. Ben de seni seviyorum kardeşim benim. İzmir Hatay'dan Aykut Emsun, Şakran kadın kapalıda yatan annem Zeynep Kocabaş ve arkadaşları Hülya Havva, koğuştaki tüm arkadaşlarına gelsin sıradaki şarkılar. Bana karşılıksız sevmeyi, merhameti ve duaların o eşsiz gücünü öğrettiğin için sana minnettarım. Yüzündeki tek bir tebessüm bu dünyadaki tüm dertlerini unutturmaya yeter. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum canım annem Zeynep Kocabaş. Hemen sistemimizi açalım. Şu sessizliği canım. Ben Menemenli Erdoğan Eriş, Şakran kadın kapalıda yatan çok değer verdim Nazan Demirhan, nasılsın? Burada bir sıkıntı yok, Memo'nun selamı var kardeşim. Sen de Eltin de hiç merak etme. Düzenleme yolda derdim olan Eltin'e selamlarımı iletirsen sevinirim. Size Tayyip Uçar'dan sana hasret şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Bayraklı'dan Nurullah Geren Kaya, Şakran T3 koğuşuna atan İbrahim Oğuz Vandet abime selam olsun. Savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Ben Hasan Maden, T2A1'den kadın kapalı B7'de yatan Gamze Maden. Aşkım seni seviyorum, Nülüfer'e de selam söyle. Gece söz muhabbetinde fites düşürün, anladın sen aşkım, seni çok seviyorum. Hasan Maden aşkım, sen anladın değil mi? Murat abi, kadın kapalı B10 koşunu olan Selina Aktaş'a buradan seslenmek istiyorum. Ben Kader Çimen, selam, hakkını helal et, emeğin çok, atmayı bilmiyorum, fırsatım olmadı hiç. Sana mektup atayım, seni seviyorum, kendini üzme sakın. Murat Şampınar Engel şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim, bir şarkıyla kendinizi dinlendirelim, sonrasında kaldığınız yerden devam edecek Murat Bey gönülden gönüle. Hatta evet, şu Cengiz Kurtoğlu'nun vardı sırada, çok güzel bir şarkı, onu hep beraber dinleyelim. Hemen şu jingle'ımız çalsın.
1: Gurur Şahan Demir ve Emirhan Akdeniz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koşulan Çapa Hakan Ejderer. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Beni anlamadığını söyleyenlere kızmıyorum. Herkes kendi zihninin sırrından bakar. Bazı düşünceler anlatılmaz. Yalnızca ulaşılabilecek kadar derin bir yerde bırakılır. Ben artık kendimi açıklamıyorum. Çünkü zeka her kapının anahtarını taşımak değil, hangi kapının açılmaya değmeyeceğini bilmektir. Çapa Hakan Ejderer.

Murat abim, ben Tevfik Şahyerim'e koşulan çapa Hakan Ecerer, insanların söylediklerinden çok söylemek zorunda kaldıkları şeyler ilgimi çeker. Çünkü gerçek karakter planlanmış cümlelerde değil, kontrolün kaybolduğu anlarda ortaya çıkar. Ben kimseyi yargılamam, sadece verileri biriktiririm. Sonuçlar zaten insanın kendisinden daha dürüst konuşur. Çapa Hakan Ecerer. Murat abicim nasılsın? Ben evin satırı, sağ ol kardeşim benim. Tevfik A20 koşuna bulan sevdiğim Ersin satırım, rica etsem radyo başına gelebilir mi? Başta sevdiğim, elini bıraktım, seninle gelemediğim için geçmişimde kaldım ve yarınımda olamadığın için başta sevdiğim. Sen olmadığın halde sensiz gülüp sensiz nefes aldığım için, ölüme inat yaşamayı sensiz de seçtiğim için seni çok seviyorum. Nefesimsin sen benim. Sana da iyi yayınlar diliyorum Murat abicim. Sevgilerimle, sağ ol kardeşim benim. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karayüz, canımın canı, karanlığın içinden gün doğar ya aniden. İşte senin sevgin de böyle doğdu karanlık gecelerime. Seni çok seviyorum Mertcan'ım. Ben iyiyim, merak etme sen. Kendine dikkat et, kendine benim için çok iyi bak. Aslan eşi de aslandır. Elbet bir gün kavuşacağız. Bu arada aklıma geldi Mertcan, geçen ses göndermişsin, dinledim. Ben kardeşime gereken bilgiyi verdim ama o sizin sponsorlukta seslendiren Özgür kardeşim Umre'de. Önümüzdeki ay gelecek. Bilgin olsun. Onu unuttum o kardeşime söylemeyi. Şimdi onu komple kaydı silmesi gerekiyor. Yeniden seslendirmesi yapması gerekiyor. Ama vallahi o kardeş burada yok. Hatta ben bu birkaç gün izin alacaktım hastalığımdan dolayı. Olmayınca mecburen artık burada kendim idare etmeye çalışıyorum. O kardeşimiz olsaydı iyi olacaktı. O da bizim şansımıza. Vallahi artık idare edeceğim. Yapacak bir şey yok. Mertcan. Kolay gelsin Murat abi. Ben Manisalı İbrahim Akar. Sağ olasın İbrahim kardeşim. İbrahim, geçen gün sen mi aradın bilmiyorum. İnşallah duyuyorsunuz. Bir kardeşimiz dedi. Valla İbrahim Akar'dı herhalde. Liderin telefonuna o an yetişemedik mi? Bir şeyler oldu. Kusurumuza bakmayın mı kardeşim benim? Gönlüne yanlış bir şey düşmesin. Kadın kapalı cezaevi C5 koğuşuna yatan Havva Ünal, sevgilim telefon yasağın kalkmış, çok sevindim, seni özlemiştim, seni çok seviyorum, annenle bana haber gönderirsin, şarkı sana gelsin Sefo, yine seni severdim. Murat abim, ben Evcenaz B3 koğuşundan benimle birlikte kader birliği yapan ablalarım Ballı Kuyruğu, Pınar Kaleli, Pınar Akkurt Tepecikli, Pınar Tunç Çekiş, 4 yıl yatacak kadar ama bir gün çıkacak kadar umutluyorsun. Murat abim, senden rica etsem Ahmet Kadan, herkes baksın işine şarkısını Ecem'e. Seni çok seviyorum annem. Kendine dikkat et. Sen orada kader biri yapan, sana sahip çıkan herkesten Allah razı olsun. Hepinize selamlar. Murat abi, Şakran'da yatmakta olan Ferdi Bingöl abime, Zübeyir Bayram kardeşime candan çok selamlarım olsun. Selamlarım olsun. Ben Mustafa Çavdur, beklenen ve özlenensiniz. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm, senin kimseye ihtiyacın olmasın, ben sana her şey olurum. Sen yeter ki varlığını benden, beni de yüreğinden eksiltme ömrüm. Sıra bize de gelecek sultanım, seni seven namı der Murat. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim, Ezel ablama, Damla kardeşime de selamlar olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm, senin kimseye ihtiyacın olmasın, ben sana her şey olurum. Sen yeter ki varlığını benden, beni de yüreğinden eksiltme ömrüm. Sıra bize gelecek sultanım, seni seven namı der Murat. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim, Ezel ablama, Damla kardeşime de selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Karşıyaka'dan Kuşçu Kubilay Aras, Şakran T2A4 koğuşunda değerli kardeşim Mustafa Meral'e buradan selamlarımı yolluyorum. Kıymetli kardeşim, en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere. Sevilen, özlenersin aslan dostum. Ayrıca aynı ve farklı kurumlarda yatan abi kardeşlerime de bin selam olsun. Ben Zeynep Deniz, B7 koğuşu Esra Gizlenci Esso. Biliyorum şimdi camın kenarında, radyonun başında bekliyorsun. O dört duvar beni seninle tanıştırdı. İyi ki varsın. Nice yılların olsun. Doğum günün kutlu olsun. Kimsem yok diyordun. Ben varım. Seni çok seviyorum. Murat abi Esom'a, arkanda daha bilbirin şarkısı armağan olsun. Murat abi, kadın kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz ablası Ayça, ben

Nilay'ım seni çok seviyorum bir tanem. Her şey yoluna girecek, oradan çıkaracağım seni. Dükkan kıyafetlerin, makyaj malzemelerin ve telefonun bana emanet. Gözün arkada kalmasın, Allah'ıma emanet ol. İnşallah güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Öpüyorum seni çok canım kardeşim. Şakranda yatmakta olan Ali Berat Alkurt kardeşime canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Rabbime şöyle diyeyim. Rabbim selamet versin kardeşim. Özgürlük sofrasında görüşmek dileğiyle. Can Beron. Seni seven kardeşin Fırat Erduran. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm çocukları sakın merak etme Nazan benim. Benim yüzümden yasak aldın hakkını helal et sultanım seni seven namı der. Bir şey olursa Ezel abladan veya Damla kardeşimden haber veririm. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Ben Aleyna Öztürkçüler Kardelen Nilay Yılmaz Nur Durukan radyo başına. Canlarım benim yokluğunuz çok belli Allah'ın izniyle az bir zaman içerisinde yanımızda olacaksınız. Nilay'ım dostum sen antrenmanlısın oralara sizi seven bekleyen dostlarınız dışarıda. Kızlara ulaşmaya çalışıyorum herkese telefon açtım ortalıkta yoklar. Serdar'la konuştum her yerde atıldılar sen gittiğinden beri hiçbir yere çıkmadım seni çok seviyorum dostum Allah'a emanet olun. Murat abim ben C8'den Sezen Çalıkuşu Can Kocam Batuhan Çalıkuşu. Ben iyiyim, beni merak etme. Bahar Öztanık ablamın yanındayım. Sana mektup çıkarttım. Seni seviyorum. Ayrıca B1'de Asena, Gamze, Burçin rahatsız. Eşyalar geldi kızlar. Sizleri çok seviyorum. Murat abi T3 B9'da yatan değerli abim Şeytan Serdal Aykurt abim iyisindir inşallah. Seni bekliyorum. Allah'ın izniyle geleceksin. En kısa zamanda salı günü alacağız seni inşallah. Dualarım seninle. Kendine iyi bak Allah'a emanet ol seni seven kardeşim Burkay özgür günlerde görüşmek üzere abim. Murat abim ben Resul Kartal T1B18'de bulunan canlarım Mehmet Karagöz, Halil Karagöz, Ozan Ahmet Kartal'a selam eder gece şu sözü bırakmak istiyorum. Uzun lafa gerek yok hafif insanlara ağır gelecek karakterimiz var bizim. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selam olsun Resul Kartal. Ben T2A1'den Eray Dönmez farklı koğuşlarda bulunan derliler Aşkın Demirkol, Ersin Gedik, Baran Alsaç, Berkay Buldaş, Onur Camgöz, Yakup Türk Gücü bu derlere selamlarım bakidir. Benden bir söz mazlumun yanında durmak şerefimiz zalimin karşısında eğilmemek karakterimizdir. Bizim için rütbe omuzda taşıdığı değil göğüs kafesinin içindeki mertliktedir sizleri seven Eray Dönmez. Murat abi ben Resul Kartal T1B13'te Aslan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ozan Ahmet Kartal'a selam eder Müslüm Gürses'ten kıyak bitli şarkısı bizden herkese armağan olsun. Sizler önce birbirinize sonra Yüce Rabbime emanet ediyorum sizi seven Resul Kartal. Ben T2A1'den Eray Dönmez başta koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli amcam Eyüp Gürgür akabinde Aslan abim Emin Sırtlan, Özgür Bulut, Hasan Maden, Baran Altıntop. Ali Oğuz Kaplan, Doğukan Erin, Baran Şimşek, Murtakeli Bertu, Can Ergin, Gökhan Aydın, derli büyüğümüz Bülent Bulut. Bu derlere selamlarım bakide. Gece söz, kanında asalet olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Şakran T2A1 koğuşunu olan biricik eşim Atita'ya sen ömrüme iyi geldin. Sen kalbime huzur verdin. Ben aşktan vazgeçmiştim. Sen bana yeniden sevdirdin. Sen ömrüme iyi geldin. İyi ki seni sevdim. Ben böyle sevilmeyi seninle öğrendim. Hep iyi kim dedim. Bir kere bile keşkem olmadı. Ben seni her halinle her ne olursa olsun ne kadar sınavdan geçersek geçelim. Hep yanında ellerini sımsıkı tutacağım. Hep seninleyim can can. Sol omuzuna dokun. Seni çok ama çok seven biricik eşin Senem. İyi ki benim eşimsin can can. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Resul Kartal. Aleykümselam Resul kardeşim. T1. B18'de bulunan Aslan abilerim Ozan Ahmet Kartal, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e selam eder. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı tüm B18'e ismini yazdığım derlere gelsin sizi seven Resul Kartal. Ben Zeynep Deniz ve koğuşundaki Esra Gizlenci. Seni unuttum sanma. Doğum günün kutlu olsun seni. Çok seviyorum canım arkadaşım. Görüşe gelecektim gelemedim. Asel hasta annene söylerim ne olduğunu. Kendine iyi bak Murat abicim Ezel'den Başa Bela şarkısı armağan olsun.
Murat abi, şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve oda arkadaşlarına selam olsun. Yaprak Hanım, selamınızı aldım, kulaklarımı güzel çınlatmışsınız. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Murat Abasil'den Bedeli Var şarkısı can dostum.

0: Uslu Mevru Çağlar ve Oda arkadaşlarına armağan ediyorum. Ben Çimentepe'den Azer, kadın kapalı B8 koşuna yatan müstakbel karıcım Melek Ukiş adına Azer Bülbül'den ben yine sana vurgunum şarkısı armağan olsun. Murat abi, biz kadın kapalı B8 koşulan Melek Ukiş ve Saime Durmaz. Bizim canım ablamız Nurşen Devrilmez. Bize abladan daha yakın olan ablaların en güzeli. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizim ablamız olmuşsun. Tüm güzellikler güzel kalbine göre olsun. Ben Melisa Akta. Aliada yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'ıma emanet ol inşallah çocukluğum. Ben eski İzmir'den Deniz Karabu aslan parçaları dostum Sivri Onur, Ruhat ve Kadir Üstün'den Mustafa Bebek, abim Yavuz Selim Baydar, Kerem Gezer, İki Gözüm Paşa, Ediz ve Muğla'da yatan aslan parçası kardeşim Özgür Karabuğa olmak üzere hepinize bin selam olsun. Sivrim, seviyorum seni. Murat abi, ben C8'den Nezahat Çok Uyar, T1'ci 14'te olan benim kalbimin hükümdarı olan oğlum Mehmetcan Yıldırım. Çok özledim yakışıklı oğlum. Annesinin kalbi, seni çok seviyorum annem. Allah'a emanet ol. Ayrıca T3 D1'de olan Emircan Çok Uyar paşam mektubunu aldım, çok mutlu oldum. Ben de yazdım. Seni çok seviyorum ablasının paşası. Murat abi, Mekom için hasret olmadı şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim şimdilik bu kadar. Hemen sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Tarih değiştirelim. Bugün 10. ayın 1'i. Evet. Hemen tarihlerimizi bir değiştirelim. Varsa paylaşalım. Evet. Son mesajdan bir daha paylaşalım ana. T1B9 davulan Osman Altun, galerici pırlantacılar başkanı sayın abime saygılarımla. Ben tali olan Özcan Helvacı aslan abim. 8 Ekim'i bekliyoruz abi. Verdiğin iletişim bilgilerini kaybettim. Ondan kaynaklı yapamadım. Aklımdasın abi. Güzel günlerde görüşmek üzere aslan abim. Galericiler babasız kaldı başkan Osman Altun. Vallahi Özcan, galerici kardeşler bizim bir araba sahibi olmamızı istemiyor. Piyasa kadar berbat. Harbiden de istemiyorlar ya. Ya bu nedir kardeşler ya? Hani kusura bakmayın, eleştiri de güzeldir ama bırakın da bir araba sahibi olalım be kardeşim. Bir klimalı arabaya binelim ya. Kurbanınız olayım. Gidiyoruz o kardeşler. Ya ne bileyim, sektör kişiden çok farklı fiyat alıyorsun galerici kardeşler. Hani bu sitemimizi duyun da. Artık yani bu sitemlerimizi duyun ha. Vallahi duyun. Bırakın insanlar bir araba sahibi olsun kardeşler ya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Özcan Helvacı. T1B9 başta koşun adaletin sağlığı nokta. Özdemir, Musa, Kerem, Eme selamlar olsun. Abim galericiler kralı Osman Altun. Diğer abilerim Tekin abi, Can abi, Oktay abim, Orhan abimle konuştum. Selamları var Oktay abim, Gökhan Tunç abime iyi bakarsan sevinirim, diğer abilerime selamlar olsun, özgür günlerde görüşmek üzere abilerim. Kardeşlerim bugünlük bu kadar. Evet bugünlük bu kadar. Allah gönüllerinizi sevindirsin, hepinizi Allah için çok seviyorum. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Rahatsızım, duaya çok ihtiyacım var. Hem de hiç umulmadık şekilde gerçekten çok rahatsızım. Az önce dediğim ya işte, yerimizi dolduracak şu an kimse yok. Olmadığı için de artık mecburen bu şartlar altında işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah rahatlık versin. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdikleriniz de olsun inşallah. Hepiniz Rabbime emanetimsiniz. Hoşçakalın. İşte.
1: Sanki böyle buram acıyor gibi ha. Buram sanki buram çok acıyor gibi oldu şimdi. Bu acı geçiyor mu? Geçiyor.

0: önüne başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydı bize? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydık seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Halko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı güzel? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı güzeli? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kancım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah'a

neşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin. Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıman bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşa, ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağı

uyumak istemiyorum. Her uykumda seni rüyamda görüyorum. Salıyorum kendimi, hayallerini kuruyorum. Yalnızlık içerisinde bomboş bir dünyada. Yine firardayım yar. Yine sensiz acıların içine kadar girdim. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Eriyorum, dalıyorum. Eski günler aklıma geldikçe çıldırıyorum. Kendimi firarlara salıyorum. Artık düşünemiyorum bu saatten sonra. Sensiz ne bir anı ne bir dakikayı. Çünkü ölümün son anındayım. Son anı.

0: Bıktım artık.
1: Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

bilirsin. Yağmura ateş, rüzgara bıçak, buluta kurşun işlemez. Sen de beni öyle yakıp gittin ki...